0: Kırahı bayık halak,
1: kırahı bayık halak,
0: kırlahı te komaktak,
1: kırlahı te komaktak,
0: kıllağarı ne beber,
1: kıllağarı ne beber,
0: kırakıtalık.

0: Kırcara has para bellim miyem.
1: Kırcara has para bellim miyem.
0: Açak yağın ördüger.
1: Açak yağın.

bir efendimiz. Şahid-i şeylevendimiz, Hazreti Pir efendimiz.

Arşi mama ne çatırsın, ahtıl marra şovay maşına, asıl barışan karlaş Amga çoğuka sacil çekce, alha söbürü tümşö tümce, altın seyhin çoğce yemşe, amdı dara tartar gınca. Şingan ırtın namga gıdıkşın şitine tohtırın tartar gınca, sarın darın gelvga dönlün mağlı edirin tolval çekce. Şartıs torgu gürbül yolma, şili nafça duribi çekce, seyhallami açın şıga çaşankara camına tümce. Odun harga moral kışın bombus bombus alha tınca Bohun emirri dorsullama bonti solga tünnül çöngü Bosulun te tınte güge tık bu hütün zeyhi şablar kışın Bakşi hamgılla di ünte tınte dine dalda di Ünüt nar nar kütlüyüm şo Örgüm mırdar kasırıyım şo İşin kürni umırhim o Öldüm yeftil kartıyım Kalir osti odun yim Öre takste odun yim Basıl çüzüldüğü yuma. Asin gajiru huri hinu ida arbin neymin agoy teyim şu agoy avalga şutırdı yuma. Ergu mürni buhtuk, tere mıhtu lambal horan ayol bukti lisa gud. Bohta erni ırgıt başat ınhamılgar yirhin tırvayt bülgül Ütkan hollos irsiyim, ınıl gajir tolsiyim, bülgürin hengim bosiyim de ucilga dılsansiyim. Үндіс түнне хүлбір майға үжіқштанар олуыне үнхамыр мәдін мұтту нерчіңлі бұлғылу.